Yangu tola tedar show sen öle çeda gopola angum number bo çakela jorken gon ne tosa tola jon ne donta milan jan ne ngotu çobo çun çun ngome çomlandım çola merça ta badik bin ne bir çan hemen na yinde şen gotala çakbo tokya ser radyo bi yapar ne bung peşer gu jene temonda ton jene bung peşer gu jene temonda ton jene bazı donala ne şen yobe kaga tenam tene sancak ya tonda gokur dojo tala ka yomur bo ke jada jan ne samon merra ton jam tala ngaco nyoma rahşer zone tato zezon çin mo tala sandan ngapçı ngargo tala 在跟着他，他是要在。